Vay vay vay vay, Hadise efsanesin. Hadise denilince otomatik aklıma Murat Boz geliyor ve Murat Boz'dan çok haz ettiğimi söylemem. Sinirleniyorum. Hadise'ye durduk yere iltifat eden Murat Boz. İsmi de bir acayip, soy ismi en azından Murat Boz. Eskiden takıldığım bazı kızlar Murat Boz hayranıydı. Şimdi onları yakalasam var ya, kızları da mı? Evet evet. Murat Boz'a sinirlenmem için bir sebep de bu. Yapacak bir şey yok. 13. sezonu Radyo Farbi gururla sunar Conversation konuşma. Hangimiz konuşuyoruz Erkan? Ben tabii ki. Bu programın prensi maalesef ben. Erkan, eskiden yayına birilerini alıyordun, almak ister misin yine? İsterim, buyursun. Kim kendine güveniyorsa gelebilir. Erkan, yayına canlı yayın almak istediğin kişiyle neler konuşursun? Her şeyi konuşurum yani. İsteyen buyursun programımıza, ben konuk olmak istiyorum şeklinde başvuru yapabilir. Bu konunun başlığı ne biliyor musunuz? 80'ler. Arkadaşlar, bu hafta bir akım vardı. Hepimiz akıma daldık yani, balıklama. Erkan sen de mi? Tabii ki en başta bendim kesin. Sadece şunu itiraf edeceğim. Herkes otomatikman Nuri Alço gibiydi. Ben direkt Nuri Alço'nun profiline gittim. Baktım bir şey yapmış mı? Yok. Günlük doğal bir resmini atmış adam. Adam zaten 80'lerde. Coşkun bile koymuş, bu akıma katılmış. Zaten 80'ler deyince aklımıza otomatik bu adamlar geliyor. Bilmiyorum ne alaka ama 80'lere çekildik hepimiz ve abi otomatik, yani Insta bizi otomatik direkt maymuna çevirdi. Herkes 80'ler ortamında resimleri pat pat birbirimize entegre olduk ve bir sevgi yumağı şeklinde paylaştık. Sabah bir açtım, aa herkes 80'lere geçmiş. Yani bir bazıları top oynuyor, bazıları eski fotoğraflarla takılıyor. Kimisi saçları kabarık, kimisi kıvırcık, kimi bıyıklı, kimisinin elinde kaset çalar. Ne çok seviyorsunuz 80'leri. Bir de 80'ler abi, biz 90'larla alakalı olan nesildik. 80'ler ne alaka yani? Şimdi bazı büyük abiler kıskanıp 70'ler akımı açmasınlar. 70'ler de fena değil ha. Biliyorsunuz ne oluyorsa oluyor, hep eskilerdeyiz değil mi? Kimse mesela 2100 akımı falan başlatıyor mu? Hepimiz robotuz falan. Ya kimse umurunda değil. Bakın, yaşarken kıymetini bilmediğimiz yıllara dönmeyi ne çok seviyoruz değil mi? O yılları yaşarken kimse bu yıllar süper diyor muydu? Demiyorduk abi. Herkes şunu diyor. Ay 90'lar çok tatlıydı. Hiç onu yaşarken çok tatlı abi, tadından yemez demiyorduk. Dur bir bakalım 80'lerde neler vardı. En komiği ne biliyor musunuz? 80'lerde herkes çok havalıymış, onu fark ettim. Abi kızları acayip kıvırcık kıvırcık saçlı gördüm ben ya. Bazı kızları, yani yıkılan kızları önceden tanıdım, baktım 80'ler versiyonlarına böyle saçlar falan kabarık, giysileri acayip. Bazıları kezban. Erkan niye diyorsun kızlar için öyle? Ya öylelerdi ama, herkes bilmiyor mu akımı, gördünüz. Biz dürüst programçıyız. Neyse o. Şimdi fotoğraflara baktım. Herkes 80'lerde kaybolmuş. Herkesin altyapısında yazılarda şey var. Aa 80'ler çok tatlıydı. Ne tatlıydık? Fakirdik abi. Gariban gariban insanlardık. 10 kuruşlu bakkala gidip bakkal amca buna ne olur diyenlerdik ya. Ne vardı abi 80'lerde ya? Bir tek kişi çok mutluydu. Mehmet Bostancı. 80'lere hayrandır. Mehmet koydum Erkan resmi. Koymaz mı be? En başta oydu. Ben ona baktığınızda da gaza geldi. Mehmet varsa kusura bakmanız, ben de giriyorum akıma dedim. Şap çekti, aldılar bizi akımın içine. Şimdi o zamanlar neden 80'ler güzeldi diye sorduğum birkaçını çevirdim ve şey dediler. Ay 80'ler şundan güzeldi. Neden? Kredi kartı borcu yoktu. Ha şu mesele. Bakın 80'lerde neler yokmuş. Olan bir şeyi zaten sevmiyoruz. Olmayanlara hastayız. Bir kredi kartı borcu yoktu. İki internet faturamız yoktu. 3 WhatsApp grubu diye bir şey yoktu. Gene grup vardı ama mahallede arkadaşlarla bakkalın önünde sotalanan kankalar grubu. Canlı grup yani. Ha başka gruplar da vardır büyük ihtimalle ama dur onlara girmiyoruz. 80'lerde fotoğraf çekiliyorduk ve ne oluyordu biliyor musun? 3 gün sonra fotoğrafçıdan gidip alıyorduk. Bu ne abi? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Fotoğraf çekiliyorsun, nasıl çekildiğinden haberin bile yok. 3 gün sonra öğreneceksin. Hani mesela dur bakayım nasıl çıkmışsın gibi bir durum da yok ha. 3 gün sonra. Bir fotoğrafın 3 günde üretilmesini abi. Fotoğraf çekiyorsun, dur icat edilmedi daha makine. 3 gün sonra gel canım. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Oho, bir fotoğrafı çekiyorsun 5 saniye, 14 filtre, 3 uygulama, bir de üstüne doymuyorsun, bir de üstüne yapay zeka, bir turda sen geç resmin üstünde diyorsun. Resimle patates. Abi kimse memnun olmuyor artık ya. Resim çekiyorsun bak, tekrar alalım. 5 saniyede resmi çektin mi? Çektin. Okey. 14 filtre, 3 uygulama, üstünden 3 uygulamadan geçiriyorsun. Elekten bilmem neyden. Sonra bir de yapay zeka alıyorsun. En son durak o. Abi bir de sen yap şunu bir şey. Öyle alıyorsun, paylaşıyorsun. Bunu şey diyemiyorlar değil mi bunlara? Haberim yokmuş gibi Jack Pampa.
şöyle bir şey çıkar mı ileride? Yapay zeka değilmişmişmişmiş gibi ekstradan ayarla da öyle çek pampa. Herkes gençliğini paylaştı bir de. Yani kimse böyle moruk resmi yoktu yani. Dikkat et. Bütün herkesin ya tabii 80'lere bir döndük. Oo. Abi 80'lerde bir minnacık çocuktum aslında. Yani benim 80'ler resmi öyle bir yaptı ki. Oo. Altta yazılar çıktı. John Travolta bunu beğendi. Michael Jackson kaş attı sana gibi. John Bon Jovi bu yakışıklı varsa biz ne arıyoruz buralarda dedi. Ya benim 80'ler öyle bir şeydi yani. Resimlerim. Sadece saçlara takıldım ya. Saçlar fenaydı abi. Herkesin saçları bonus karttan fırlamış kıvırcık gibi. Bak yapay zekaya bu konuda müdahale edemiyorsun. Her şeyi yapıyor. Saça karışma. Ya hop dur. Berberlere gidiyorsun ya mesela, diyorsun saçı şöyle yanlardan ya, berber diyor. Tabii canım tabii o geze. Ey kafayı lavaboya da hallederim diyor. Gene bildiğini yapıyor yani. Yapay zekada 80'ler akımında saçlara biz dokundurtmadı. Ben dedim yanıt arıyordum ben. Bu ne ya, böyle kıvırcık fırladı hepsi bütün. Yapacak bir şey yok. Gece uza. Sırada bir sürü insan var. Hadi açıl. Kaç tane su gitti bu resmi yaparken abi? 2 bidon su harcadık buna. Haberin var mıydı? Kaç damacana yandı senin yüzüne? Yürü yürü. Açıl açıl açıl açıl. Al resmini uza. Şimdi hakkını verelim. Bu 80'ler akımı çok tuttu. Aklına kim geliyorsa herkes akımın içindeydi yani. Bir sürü akımdan akıma uzayabiliyorduk ama asla biz 80'ler akımında bir arada olmadık. Bu aralar benim yine dikkatimi çeken Edis abi, acayip birisi. Ne yapıyor ne ediyor bilmiyorum ama konserleri full çekiyor.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, Erkan Radyonuz'da yayın arkasında sevgili Mehmet Bostancı var. Yani sezon açılışında gelir ve hayırlı olsun bu sezonunu çeker. Duamızı okudu, tebrik mesajımızı attı ve yayın arkasında olduğu için kendisine teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, bu hafta gündeme bomba gibi düşen bir diğer konu ise Apple yaklaşık 7 yıl sonra katlanabilir telefon yaptı. Ve bunu bize teknoloji harikası, daha önce görmediğimiz bir şey gibi pazarları hepimiz de yedik yani. Avusturya fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 3950 euro. Yuh diye demek istiyorum. Yayın yönetmeni Erkan lütfen doğru konuşursun diyecek ama maalesef bu hakkımı yılda bir kere kullanacağım yani. İlk defa bir Apple'ı ben bile alamayacağım. Düşün artık ne yerlere geldik. Bu ne abi böyle ya? Hemen detaylar ineceğiz. Apple katlanabilir telefonu nasıl katlanacağız? Yapma bize bunu. Ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Şimdi Apple'ın katlanabilir telefon tanıtımı şöyle. iPhone Fold Pro Max Ultra. Böyle girdi direkt yeni CEO. Özellikleri: açılınca iPad mini, kapanınca yüklü bir fatura. Apple katlanabilir bu. Fiyat açıklanınca herkes şok oldu. Apple gayet rahat ve dedi ki ne yapıyorsunuz ya, zaten katlanabilir demedik mi? Her şeyi katladık üst üste. Fiyatlar da dahil. Apple ne kadar katlanıyorsa o kadar üstüne 1500 euro katladılar. Türkiye fiyatına girmiyoruz bile. Türkiye iyice abarttı arkadaşlar, ne oluyor ya? Türkiye fiyatı ne kadar biliyor musun? 350 bin falan ya. Yaklaşık 5 sene önce kardeşim Bakırköy'den daire aldı o paraya be. Abartmıyorum, gerçek öyle yani. Abi o fiyata telefon sadece katlanabilir. Kaç kat acaba? 3. Kardeşin kaçıncı kattan almıştı Erkan? O da 3. kattan almıştı aşağı yukarı yani. Şimdi kutu içerisinde neler var hemen bakıyoruz. Kutu içerisinde şunlar var. iPhone Fold, USB kablo, katlama kılavuzu, şarj aleti yok. Lan minnacık şarj aletini koyaydınız bari be. O fiyata ayıptır abi, lütfen koy şunu ya. Onu bile koymamışlar ya. Alalım mı tekrar? iPhone Fold, USB kablo, kutlama kılavuzu, şarj aleti yok. Çünkü Apple'a göre şöyle deniyor. Abi kimse şarj etmiyor ki. Nasıl hallediyoruz bu şarj işini? Yani nasıl yapacağız yani? Vallahi bilmiyorum, biz telefonu veriyoruz, nasıl şarj edeceğiz da. Onu da mı biz düşüneceğiz? Kendi kendine git işte, komşudan Wi-Fi'mi alıyorsun. Abi şunu bir şarjla mı? Bana ne yani? Apple'ın politikası bu. Ekrandaki katlama izni ne diyorsun? En çok bu konuşuldu. Biliyorsun katlanınca otomatikman, şimdi bugün havlu bile katlasan otomatik izi var belli daha yani. Ütü yaparsın çift ütü olur. Benim eskiden okula giderken en sinirlendiğim pantolonumun çift ütü olmasıydı. Delirirdim ya. Onu düz tutacağız diye neler çekiyordum ya. Olmuyordu, çift oluyordu sürekli, ne yapayım. Şimdi Apple da katlanabilir 7 yıl sonra yaptı ve şey dedi. O katlama izini kaldırabilelim diye bekledik. Nasıl abi, bunu bu kadar düşünmeniz ayıp olmuyor mu ya? Neyse, katlama izine Apple şöyle diyor. Estetik esneklik çizgisi, adını böyle koymuşlar. Bize göre ne? Abi bildiğin çizik abi, katlama iz işte. Bir de şimdi o katlamanın olduğu yere acaba hangi resim denk gelecek? Şimdi öyle bir resimler var ki oraya katladığın zaman o çizgiye rastlayacak. Allah bilir nasıl görüntüler çıkacak yani. Samsung'a ne diyorsunuz? Samsung da bayağı bir giydirdi. Bayağı kıskandı ha bunlar Apple'ı. Bir acayip böyle ergen muhabbeti yapıldı. Samsung'un Twitter'ından böyle bir giydirmeler, göndermeler yapılan ne var yani, biz yapmıştık Allah Allah ya. Bu tarz göndermeler oldu. Samsung şey dedi, en iyileri buydu. Biz yıllardır katlıyoruz, Apple yeni yeni daha katlayabiliyor. Bu mevzu bu. Ayıp lan, iki tane dünyanın en büyük teknoloji firması bu mu yani? La biz bunu Mehmet Bostancı ile birbirimize yapmıyoruz ya. Ayıp abi yani, bu yakışıyor mu Apple, Samsung, ne oluyor? Yeni özellik katlama sesi. Şimdi artık ekstra Apple bunu da tanıtımda belirtti. Katlandığı zaman "Jolilot" diye bir ses gelecek ve sana şöyle diyecek: Siri, telefonunuz katlandı. Hadi be. Hani katlayabildim mi acaba diye merak edersin diye. Katlanıyorsun ve yazı geliyor. Delili, telefonunuzu katladık. Yalnız bunun için ekstradan 1 dolar Apple Store'dan çekildi. Bedavaya katlamıyoruz yani. Teşekkür ederiz Apple. Siri'ye de soranlar olacakmış. Bunu Apple söyledi. İstersen katlayamazsan Siri'ye diyebiliyorsun. Siri, telefonumu nasıl katlayabilirim? Ne tarafından? Arkada menteşe falan kırılmasın şimdi yani. Bunu da Siri açıklayacakmış. Bir telefon alıyorsun, sağdan tut, öbür taraftan öbürünün üstüne dur. Yavaş kapat. Öyle tamam, katlandı okey. Gibi. Şimdi ipone fault, düşünce ne oluyor biliyor musun? Düşünce 2'ye katlanıyor ve fiyatlar nasıl? Bunu tamir ücreti 4'e katlanıyor, 5'e katlanıyor, 10'a katlanıyor. Türkiye'de 20'ye, 30'a, 40'a, 50'ye belki de katlanıyor. Abi Apple firması şu anki Türkiye'deki satılan iPhone'ler kadar para kazanmadığını açıkladı yani. Abi Türkiye Allah'ını seversen ne yapıyor ya? Ya şöyle şeyler var la. İsviçre'de 3 günde alıyorsun. Türkiye'de 5000 gün çalışacaksın. Bu ne abi? Bu sebep ne? Keşke Apple dışarıdan bize böyle gümrükten uzatıp uzatıp camdan verse ya. Daha iyi olur ya. Vallahi diyorum inanılmaz bir şey ya. Bak bu da iyi bak. Yurt dışından gelip alayım desem de açtırma parası kilitliyorlar. Ne kadar? 2 telefon parası. Bu ne abi ya? İyi ki Türkiye'de değilim, yoksa bu konuşmalar sonrası Silivri'deydim. Büyük gittim. Bazen söylüyor Silivri, Silivri soğuktur Erkan, dikkat et. Doğru doğru. Vallahi doğru. Evet, Apple bu hafta çok konuşuldu. Katlama izini hallettik. İlk telefonu biz çıkardık ve bunu alan insanlara inanılmaz bir statü kazandırdık. Bükülüyor ama kırılmıyor. Katlıyorsun ama acayipsin. Çıkartıp şak diye masaya açıyorsun, üstünde kahvaltı ediyorsun. Daha neler neler. Neticede arkadaşlar fiyatlar o kadar uçtu, o kadar uçtu ki abartmıyorum, bu telefonu ben bile alamayacağım yani.

Vay gençler bir yavaş. Durun bakayım ne oluyor böyle ya. Bu çocuklar yeni çıkmış ve bunlar anladım hala. Manifest kızlarına karşı olarak 7 kişi birden. Doğru yine ya 6 tane manifest ancak 7 ile baş edersin. Yalnız emin olun ki kızlarla uğraşılmaz. Manifest bunları bir oturuşta yer. Artı 18 konserleri yeter. Bu çocuklar da yapacak mı acaba artı 18 konser? Büyük ihtimalle yapmazlar. Artı 18 konser ya manifeste gider. Yani bunu Türkiye'de bir daha yapabilecek birisi yoktur. Biliyorsunuz bunların menajerleri alındı içeri. Kızları içeri almadılar ama. Niye? Çünkü kızların dışarıda durması lazım. Ha, en azından iyi. İçeriye bir düşünsene. Manifest içeride. Ortalık karışır. İsyan çıkar valla. Duvarlar falan yıkılır ve daha neler neler olur ben diyeyimse yani. Manifest kızlar öyle bir şey yani. Bu konunun başlığı Aleyna Tilki arkadaşlık ilanı verdi. Eyvah eyvah. Yepyeni bir problemimiz daha oldu. Aleyna Tilki'nin arkadaşı bitmiş. Ayda yazık. Ben Türkiye'de olsam var hemen gitmiştim. Başvurmuştum yani. Hatta vurdum yani daha doğrusu. Neye vurdun Erkan? Başvurdum şeyden. Mesaj olarak da kabul etmedi. Erkan uzaktasın sen ya. Aman uzak ilişki falan. Ay. Dedim sen Aleyna'sın buraya gelirsin. Ay senin için de oraya mı geleceğiz? Ne olacak peki o zaman? O zaman o iş yaş. İstanbul'dan birini arıyormuş. İstanbul'dan arıyorsa Mehmet Bostancı'ya buradan sesleniyorum. Mehmetciğim bak bu konuyla ilgilen bak. Aleyna arkadaşsız olma senin sorunun. Senin problemin bu. Senin yüzünden oldu. Aleyna'mız orada tek kalmış. Arkadaşı yok ve ilana kadar inmiş kız. Ve sen orada hala oturuyorsun değil mi? Ne kadar ayıp ya. Erkan hanım dinliyor yakacaksın başını. Ya tamam hanım dinliyor falan da bu da ciddi bir memleket sorunu ya. Aleyna Tilki'nin mesajında neler var hemen bakalım. Bir aradıkları nelermiş yani arkadaşlık ilanında şunlar yazılı. Bir çok komik olsun of be tam benim iyi yerden geldi soru ya. Komedide bir numarayımdır onu söyleyeyim. Erkan bu yayını kastediyorsan yok bilmediğiniz komik yönlerim de var. Her şeyi burada anlatmıyoruz. Komik olsun demiş birinci başlıkta. İkincisi dark side'ıyla yani karanlık tarafıyla anlatsın Aleyna biliyorsun biraz karanlık işlerin içinden de geçtiği için. Onunla anlaşabileceğim karanlıkta olsun diyor. Yani karanlıkta bir şeyler düşünüyor demek ya. Arkadaşa uyarı. Hani bembeyaz olsun gelsin dese ben yine şansım artardı. Karanlık falan deyince ben korkarım abi ya. Aleyna ile karanlıkta kalmak bana gelmez. Yürüyüş yapmayı ve doğayı sevsin. Neden diyor biliyor musun yürüyüş? Yani Aleyna'ya yürüyebilen de biri olmasını istiyor demek. Bu konuda var ya yığılma olacaktır ha. Şu başlıkta yığılma olur. Rekabetçi olmasın. Rekabetçi ne? Yani ona başkası atlamasın. Aleyna'ya ait olacakmış bir tek o yani. Öyle herkesin peşinden koştu. Ben burada da yattım. Erkan arkadaşlık için. O Erkan senin arkanda çok insan vardır ya. Uğraşamayız seninle ya. Yürü yürü yürü. Sen çık. Gibi. Doğallık ve özgürlük takıntısı olsun istiyormuş yani. Doğal olacakmış ve özgürlüğüne hasta olacakmış ona arkadaşlık için başvuran kişi. Bir de bir şey daha demiş. Oy bak yine neler duyuyorum. Üstün zekalı olmasını istemiş. Yapma şimdi ya. Üstün zekalı derken Aleyna ile zaten altın zekalı birisi anlaşamaz yani. Üstün. IQ'su tavan. Bence Mehmet bunların tamamını not aldı şimdi. Dur bakayım bende hangileri var. Dur Aleyna'nın hangisiydi sayfası ben yazıyorum. Mehmet'ten serzeniş. Şimdi bunlar Aleyna'nın istedikleriydi. Bir de bizim giydirmasyonlarımız oluyor. Hemen geçiyoruz şimdi bunlara. Büyük ihtimalle Aleyna'ya arkadaşlar yığılma üzerinden bir başvuru olduğunu tahmin ediyorum. İnşallah olmuştur yani. Hala arkadaşsız sayva yedik yani. Eskiden biliyorsun işler çok kolaydı. Birini yakalardın gidip yanına arkadaş olabilir miyiz canım derdin hop olur çıkardın. Şimdi öyle mi? Şimdi şöyle CV'ni alabilir miyim? Arkadaşlık tecrüben ne kadar? Hafta sonları müsait misin? Dedikodu yapar mısın? Sırt tutabilir misin? Oho da oho. Şimdi arkadaşlar böyle. Şimdi Aleyna'ya büyük ihtimalle başvurular olmuştur. Bunları hemen bir tahmin olarak alabilir miyiz? Mesela Mehmet yazmıştır büyük ihtimalle. Merhaba Aleyna'cığım arkadaş olabilir miyiz? Mehmet'ten bir örnek. Aleyna'dan cevap, özelliklerin nelerdir? Özelliklerim mesajlara geç cevap veririm ama storylerine hemen atlarım. Mesaja niye geç? Cool görünmek adına. Story'e niye atlıyorsun? Dur bakayım ne var yani Aleyna'mın ne derdi var öğrenmek isterim gibi. Mehmet de tahmin ediyorum bu tarz bir şey oldu gibi bence. Bir başkası. Seni hiç yalnız bırakmam Aleyna'm benle arkadaş ol ne diyorsun sen be? Aleyna'nın cevabı güzel yalnız bırakmazsın da neden yalnız bırakmazsın? Belki Aleyna

yalnız kalmak istiyor. Bir başkası adam, bir başkası daha yani. Bence büyük ihtimalle var ya, bu konuda basın fazla üstüne gitmedi ama bu büyütülecek bir sorun, biliyor musun? Neden su büyütülecek? Abi Aleyna Tilki de bugün arkadaş arıyorum diye ortalarda geziyorsa eyvah eyvah yani. Düşün ya. Bak geçen Serdar Ortaç'ın bir röportajına denk geldim. Aleyna'cığım bir dakikalığına seni kenara alıyoruz, kusura bakmazsan. Geçen Serdar Ortaç'ın bir şeyine denk geldik. Röportajına. Yani gerçekten çok üzüldüm yani. 90'larda bir anısını anlatıyor ve şey diyor. Ya diyor, konserim inanılmazdı. Kızlar var ya ön taraf gırla. Acayip dolu kızlar diyor. Hepsine de diyor ayrı ayrı aşık oldum ama bir tanesini alttan inip alamadım diyor. Abi Serdar Ortaç böyle bir şey nasıl anlatıyor ya? Ya kardeşim söylesene ya menajere falan. Abi önden olmuşlarından 4 tane çek kulise, oturup sohbet edelim şu kızlarla, ne tatlılar desene ya. Utandım diyor. Konser şey, ben adam olmam filan şarkısında iyisin. Kızlar da konsere gelmiş. Gönüllü belli ki sen oradasın diye ortalar. Abi 2 tanesine peçete falan yaz. Numaranı falan ver be abi. Ya bu mu abi, bunu da mı yapamadın ya? Adam ağlıyor geçen ya. Hasta oldum onlara yüzden. MS hastalığına tutuldum bu yüzden diyor. Yazık ya. Tarkan neler anlatır Allah bilir yani. Tarkan'a hiç girmeyelim. Sonuçta buradan Aleyna'ya selamlar yolluyorum ve diyorum ki Aleyna'cığım, madem arkadaş arıyorsun, cicikon bal veya lokum veya zeytinyağlı dolma veya her ne istiyorsan gelsene abi radyo fabriğe ya. Hem burada bir program, hem bir muhabbet, hem bir seninle takılıp bir sohbet falan ederiz ya. Erkan sen de mi yani? Kız orada bir derdini açtı, senin yaptığına bak ya. Yok ben sadece yardımcı oluruz anlamında. Beni tanıyorsunuz ya, niyetimiz belli.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, 13. sezon Conversation Erkan yanınızda ve muhabbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sıralar Türkiye'de, daha doğrusu belki de gelmiş geçmiş 80'lerden bu zamana kadar değişmeyen bir gerçek var ki kepçe izlemeye bayılıyoruz. Kepçe makinesi izleyenleri biliyorsun değil mi ya? Etraftaki izleyenler hastayımdır ya. Ben de bakıyorum. Erkeklerin en büyük fantazisi bu olabilir mi ya? Kepçe. Aa, ne güzel kaldırıyor, indiriyor. Ay, ne güzel aldı, toprağı aldı oraya. Ay, bayılıyorum izlemeye falan. Gerçekten bir yerde bir kepçe varsa arabayı kenara çekip seyrediyorum ya. Hani öküzün trene baktığı gibi de bakılmaz ama bakıyoruz abi. Ne la kepçe, ne ne la bu böyle? Buna derinlemesine girmemiz lazım. Şimdi kepçe makinesi izleme gerçeği diye bir gerçek var Türkiye'de. Kimsenin üstünde durmadı ama herkesin alttan böyle bayıldığı bir şey bu. Yani böyle eskiler ağlayan çocuklara dur şuna kepçe izleteyim deseler acaba ne olurdu yani? Veya böyle bazı adamlarda ayıptır söylemesi, benim ya bu da söylemezsem patronun benim masasında kepçe var yani, isteyene resmini atayım. Gerçekten var ya, böyle dozer var, böyle yukarıya doğru damperi kalkmış şekilde patron bazen ona bakıyor. Dedim lan demek hepsi herkeste var bu ha. Vallahi öyle yani. Şimdi adamın hiçbir işi yok. Ama şöyle başlıyor, adamın hiçbir işi yok, evden bir çıkıyor, ooo tam kenarda bir görüyor, aha dışarıdaki, aha bir tane kepçe gördüm, dur ula diyor, şuraya bir bakayım. Hani şantiyenin müdürü sanki ya, sana ne abi, geç git ya, nedir ya, seninle alakadar eder ki o yani, ya inşaat senin diye bir şey değil, ne yani. Ama yok, izleyecek onu. Şimdi evden çıkıyor, karşıda kepçe görüyor adam, bir dakika dur, burada önemli işler dönüyor, benim burada durmam lazım. Abi 40 dakikayı 50 dakikayı geçen, hatta Guinness Rekorlar kitabına baktım. 1-2 gün izleyen de varmış yani. 40 dakika. Benim rekor 40 dakika. 40 dakika falan baktığım oldu benim. Bir bak, aa saat geçmiş ya. Bakarken. Kepçe de yaptığı şey aşağı bir toprağı alıyor, birine bırakıyor. Dozere, yeseye koyuyor, yolluyor yani. Yaptığı hiçbir şey yok. Ama sen bayılıyorsun izlemeye. Adamın yüz ifade şöyle yani, adam şöyle ekşitiyor ve şey diyor, usta yanlış yapıyorsun ya. Hep içinden de öyle, kimse kimsenin bir şeyini beğenmiyor ya. Abi yanlış yapıyorsun, oradan alttan alacaksın toprağı, öbür türlü koyacaktın lan. Ne yaptın abi ya? Temiz yap abi şunları. Der gibi izliyorsun ya, bir de biri grup halinde izliyor millet yani. Tek de değil ya. En komiği de iş makinesi operatörüne akıl verenlere de çok denk geldim. Abi biraz sağdan girsene ya. Orayı da al, orayı da al, şurayı da düzelt. Kaldır kaldır kaldır kaldır, hop dök. Böyle yapanlar da var yani. Sanki kepçenin sahibi sen. Sana ne abicim ya? Senin işin dışarıda kızlar ne yapıyor ona bakmak. Ne işin var kepçeyle, dozerle, bilmem neyle ya? Erkekler ne ara abi kepçeyi mepçeye sardı? Ayıptır ya. Hani çocuklar olsa neyse, ay yine tatlı falan izlersin de, eşek kadar 45 yaşındaki adamlara bakıyor abi ya. Ayıptır ya. Ben de dahil ya. Ayıp deyince ya, ben dikkat ettim geçen bazı, ve bana genelde kız arkadaşım geçen şey dedi. Erkan galerini aç bakacağım. Bak. İlk defa burada çok özelimi açıyorum. Hiçbir zaman yapmam, yapacağım. Kız arkadaşım yapmaz etmez bir anda bindirdi ve böyle yaptı. Erkan galerini aç bakacağım. Ne? Bir dakika ya. Aç dedi. Aç aç galerini aç. Dedim olur mu ya burada herkesin içinde? Aç çabuk. Açmadım tabii ki. Telefonu ters yatırdım. Peki Erkan içinde ne vardı? Yeminle 8000'e yakın kepçe resmi. Hayır. Ne yapayım, bakamazsam da indiriyorum. Ara ara galerimde her zaman bir kepçe resmi vardır. Yokken de bazen uyuyamayınca açıp izleyeyim ne oluyor. Erkeklerin gizli bir sırrıdır bu. Kepçe izlemek. Sonuçta ailesi, arkadaşı, tatili, matili, bilmem neyi galeriye doldurursun ama en az bir 17 tane de kepçeyi aralara serpiştirmiştir erkek. Kim de istiyorsan aç vardır yani. İş makinesi işini bitirir gider ama adamın canı sıkılır. Ah be, erken bitirdin, ağırdan alsaydın abi, ne bakacağız şimdi ya, ne izleyeceğiz ya. Şimdi ne yapacağız? Erkeklerin hobisi belli. 1 futbol, 2 araba, 3 balık, 4 kepçe. İnanmıyorsun değil mi? Araştır git bak, emin ol ki herkeste bu sorun var. Evet sevgili arkadaşlar, Erkan'la 13. sezonda sohbet muhabbet kaldığı yerden devam ediyor.

Hey sevgili arkadaşlar, pazar nasıl geçiyor? Umarım iyisinizdir, burada olduğunuza memnunsunuzdur. 13. sezon Conversation, konuşan DJ Erkan radyonuzda. Arkadaşlar, genelde bana gelen sorular arasında en fazla şu var: Erkan, uzun zamandır DJ'sin, bir kere bıkıp uzadığını da görmedi. Yani bu DJ'lik ne menem bir şeymiş be. Biliyorsunuz 90'larda bir ara her taraf DJ'den geçilmezdi, şimdi çok azaldık. Artık öyle az bulunuruz yani. Bu arada Mehmet Bostancı gizli DJ'dir, haberiniz olsun. Merak ediyorsanız gidin sayfasında bir gezin ya, hemen fark edersiniz bu adam gizli DJ'lerden yani. Bir aralar kendisi bir yerlerde radyo falan da yaptı ve koptu, bütün insanlar oraya gitti. Benim reytinglerde %90 erkenin düşüş oldu be. Gerçek diyorum, DJ'lik denilince akla gelenlerin başındadır 90'lar adam bu yani. Kendine bile muhalif. Şimdi DJ olmak kolay görünüyor. Herkes biz de yaparız falan diyorsunuzdur ama aslında kolay değil arkadaşlar. DJ'lik hayatınızda yani bir sürü şey değiştiriyor, ben diyeyim de. Şimdi herkes uzaktan bakınca bana şey diyor: Erkan, mikrofon açıyorsun, müziği koyuyorsun, konuşuyorsun. Oh be, dünya sana güzel be. Çok rahatsın be. Ama DJ'lik öyle değil arkadaşlar. Bir süre sonra normal konuşmayla hayatının konuşması birbirine giriyor. Ben diyeyim ya, radyodan ben çıkınca bu tripten çıkmam uzun vakit alıyor. Evde mesela eşin sana şey diyordur: çöpü attın mı? Hemen otomatikman şöyle cevap veriyorsun: evet sevgili dinleyiciler, şu anki çöpümüzü alıyoruz ve hop atıyoruz. Hadi bakalım enerji. DJ'sen tavrın bu. Markete gidiyorsun, kasiyer poşet ister misin? Evet arkadaşlar, poşetimiz de hazır diyorsun. DJ sesiyle bir de. DJ'lerin en büyük korkusu ne biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Sessizlikten korkarız. Beni bilirsin, bak böyle makineden arkadan robot bomba polis kovalıyor gibi konuşuyorum ya. Bir yerden kaçıyor gibiyim yani. Neden biliyor musun? DJ'ler sessizlikten acayip tırsar. Bak, misafirliğe falan gittiğim oluyor bazen. Mesela misafir çay içiyorum, şekerpareyi dayıyorlar, bunu da ye, şunu da iç. Oo bak bak, sana lokum yaptık, zeytinyağlı dolmamı denedin mi, dondurma üstüne, patates ister misin? Hani ağzımı devamlı dolu tutuyorlar ki susayım. Çünkü normalde ağzım boşsa konuşmaya başlıyor. Hem de aynı muhabbeti tekrar döndürerek. Diyorlar ki Erkan, bunu anlatmıştın ama olsun, bir daha anlatacağım. Bırak da beni konuşacağım. Sonuçta mevzu bu. En büyük korkumuz ne biliyor musun? Sessizlik. Sessiz bir DJ yoktur yani. Ben size diyeyim de. Git bak araştır, bulamazsın yani. Genelde sessiz olduğumuz zaman ne olur? Aslında bir diğer korkumuz da ne biliyor musun? Mikrofon açık unutmak. En büyük korkumdur ha. Hiç size denk geldi mi? Hayır. Büyük ihtimalle gelmemiştir yani. Acaba neler söylerim? Hani bir geyik vardır ya, telefon kapandıktan son 5 saniyeyi bir duysak neler olur? Onun gibi yani. İyi ki mikrofonu kapattığından emin oluyorum. Aslında bir de kapatmasak eyvah eyvah. Yani neler deriz acaba? Ay bu anonsu da çok... Kim çekecek bir öbür anonsu? Ay bıktım ya, aman ne zaman... Ne zaman bitiyor program? Acaba onları mı diyorumdur acaba? Şimdi genelde açık mikrofonlar unutulunca neler olabilir? Şunları deriz yani, şaka bir yana. Ay bugün çok yoruldum. İkincisi, bu şarkıyı da hiç sevmiyorum ya. Ay aman, bir kahve içsem iyi olacak. Aman ya, bir anonsa daha geldik. Ne çabuk vakit geçiyor. Açık mikrofonda duyacaklarınız. Ama açık itiraf edeyim, DJ olmak tabii ki güzel iş. İnsanları müzikle buluşturuyorsun, güldürüyorsun, eğlendiriyorsun. Hele bir de Radyo Fabrik'te DJ Erkansan. Oy oy oy oy oy. Anlatılmaz yaşanız, tamamısı gerisi gerçekten güzel. Uzun zamandır Gülşen dinlemediğimi fark ettim. Gülşen'i biliyorsunuz, konserleriyle hatırlıyorsunuz, bu aralar çok popüler, moda, her yerden aşağı yukarı çıkan değerli bir sanatçı. Bu şarkısı hediye bizden size.

Evet sevgili dinleyiciler, bana olan sürenin sonuna geldi. Evet bence harika bir programdı. Konuştuğumuz konular, espriler ve sizden bana ulaşan o müthiş enerjiyle beraber bir programın daha bence üstesinden süper bir şekilde geldik. Programa dair mesaj ve herhangi bir öneri varsa Erkan Alçizgi Radyo Fabrik Instagram adresimden bana istediğiniz gibi ulaşıp istediğiniz gibi programa bir çeki düzen verebilirsiniz. Bu program aynı zamanda beraber sunmuş olduğumuz bir yayını asla unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Gelecek hafta yine aynı şekilde görüşmek üzere. Mutlu pazarlar Türkiye.